Duymak istediğin şarkı tam da şimdi İstanbul FM'de.

0: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Burası İstanbul FM.
1: Kağıda duvara

0: Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de bu bayramda tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: İstanbul FM'de en yeni.

0: tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Atölyede çalışan varmış gibi yapıp kepengi az kapatmaktan daha güvenlisi Kale Alarm Sistemleri.
2: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Baby Mall'dan bayram kampanyası. 31 Mayıs'a kadar her 1000 TL harcamana...

Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi olur.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Tatile giderken evde ışığı açık bırakmaktan daha güvenlisi

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.

Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Biletini al gel, hayatını yakala. Biletini al.

0: FM'de yepyeni bir hafta sonu ve tabii ki yepyeni bir hafta sonu da beraberinde İstanbul FM Top 10 listesini getiriyor sevgili dinleyiciler. Her cumartesi pazar olduğu gibi bu hafta sonunda da cumartesi pazar saat 13'te beraberiz ve geçtiğimiz hafta İstanbul FM'de en çok çalan, en çok istek alan ve en çok oy alan 10 şarkıyı arka arkaya sıralayacağız ve dinleyeceğiz. Her zaman söylediğim gibi, yani Türkiye'nin en iyi 10 şarkısını dinlemek istiyorsanız kesintisiz arka arkaya burada kalmanız yeterli. Her zaman olduğu gibi Yalçın Alıcı mikrofon başında bu hafta da sizlerle Top 10 listesinde beraberiz. Listemize baktığımız zaman yeni giriş yok ama inişler, çıkışlar var ve bunları hep beraber göreceğiz. Bu hafta acaba zirvedeki şarkı ya da şarkıcı değişti mi, aynı mı, hangisi, onu bir saatin sonunda hep beraber göreceğiz sevgili dinleyiciler. Hepiniz hoş geldiniz, keyifli bir hafta sonu olsun ve İstanbul FM'de Top 10 listesi başlıyor. Ve listemize 10 numarayla başlıyoruz. Bu hafta 10 numaraya baktığımız zaman artık listemize veda edecek olan bir ismi ve şarkıyı görüyoruz. Geçtiğimiz hafta 9 numarada dinlemiştik kendisini. Bu hafta da bir basamaklık bir gerileme kaydetti. Ve listemizin artık sonuncu sırasında. Tuğçe Kandemir, Ah Be Yar isimli şarkısıyla geçen haftadan bu haftaya bir basamaklık düşüşle İstanbul FM Top 10 listesinde bu hafta 10 numaradan listemize veda ediyor.
1: 10 numara. 10 numara.

0: İstanbul FM Top 10 devam edecek.
1: Reklam. Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklamlar.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Atölyede çalışan varmış gibi yapıp kepengi az kapatmaktan daha güvenlisi Kale Alarm Sistemleri.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
4: Reklam. İstanbul FM Top 10 devam ediyor.
5: İstanbul FM'de Top 10 listesi devam ediyor. Zirveye doğru tabii ki ilerliyoruz. Daha çok zamanımız var. Geldik bu haftanın 9 numarasına. Yeni açanlar için söyleyeyim. 10 numarada bir listemize bu hafta veda edecek olan isim Tuğçe Kandemir vardı. Ah Be Yar şarkısıyla geride bıraktık. Ve geldik listemizin 9 numarasına. 9 numaraya baktığımız zaman geçen hafta 10 numaradan listemize giriş yapmıştı. Şahane bir ikili var. İkili diyorum, Gökhan Özen ve Demet Akalın'dan bahsediyorum. İkilinin projeleri kaldığı yerden devam ediyor ve devam da edecek. Yeni projeler de gelecek ama en yenisi Benden Sorulur isimli düetleri. Geçen hafta listemize 10 numaradan giriş yapmışlardı ve sizlerden gelen oylarla da bu hafta bir basamak yükseldiler. Gökhan Özen ve Demet Akalın ikilisi Benden Sorulur şarkısıyla da İstanbul FM Top 10 listesinde bu hafta 9 numarada.
6: 9 numara. 9 numara.

keyifli bir hafta sonu olsun istiyoruz. Tabii ki İstanbul FM'de Top 10 listesi devam ediyor. Türkiye'nin en iyi 10 şarkısını da arka arkaya sıralıyoruz. Bu hafta acaba listemizin zirvesinde hangi şarkı var? Onu merak ediyorsanız burada kalmanız yeterli. Bu haftanın 8 numarasını dinleyeceğiz birazdan. Ancak dinlemeden önce hemen hatırlatma. Top 10 listesinde beğendiğiniz isim ve şarkıyı sizler oylayarak, o şarkıya ya da şarkıcıya oy kullanarak zirveye taşıyabiliyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz bunu? WhatsApp'tan mesaj göndererek sevgili dinleyiciler. Top 10 listesinde beğendiğiniz şarkı ya da şarkıcının adını yazıyorsunuz. Yanına Top 10 yazdıktan sonra da 0544-886-1886'ya WhatsApp'tan mesajınızı gönderiyorsunuz ve oyunuzu da kullanmış oluyorsunuz. Hafta içi hafta sonu hiç fark etmez. İstediğiniz zaman da oyunuzu kullanma şansına sahipsiniz. Ve geldik listemizin 8 numarasına. Bu hafta 8 numaraya baktığımız zaman haftanın en kötü düşüşünü sergileyen ismi dinleyeceğiz. Geçen hafta 6 numarada dinlemiştik kendisini. Bu hafta 2 basamak birden geriledi. Gece Puslu isimli şarkısıyla Hadise bu hafta İstanbul FM Top 10 listesinde 8 numaradan sesleniyor.

İstanbul FM'deyiz. Yalçın Alıcı mikrofon başında Top 10 listesine devam ediyoruz tabii ki. Ve geldik listemizde 7 numaraya. Bu hafta 7 numarada yükseliş gösteren, çıkış kaydeden bir isim var. Geçen hafta 8 numarada dinlediğimiz Mabel Matiz, Dağılıyorum Olaysız şarkısıyla da beğeni toplamaya devam ediyor. Sizlerden gelen oylarla da bu hafta bir basamaklık yükselişle İstanbul FM Top 10 listesinde 7 numaraya kadar yükseldi. Mabel Matiz'le alakalı konser haberleri paylaşacak olursak sizinle, aslında yurt içi ve yurt dışı konserleri yoğunlukla devam ediyor. Onu hemen söylemem lazım. Mayıs ayında biraz Avrupa'da olacak ama Türkiye'de özellikle Harbiye açık hava konserini bekliyoruz diyen dinleyicilerimiz varsa hemen hatırlatalım. 25 Temmuz Cumartesi günü Mabel Matiz Harbiye'de açık havada olacak, bilginiz olsun. Ve Dağılıyorum Olaysız isimli şarkısıyla da kendisini bu hafta 7 numarada dinleyeceğiz.

0: Varsa onda kontrolü sizde. Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: İstanbul FM Top 10 devam ediyor.
1: İstanbul FM Top 10 devam ediyor.
2: Bu haftanın 7 numarasında Mabel Matiz, Dağılıyorum Olaysız şarkısıyla geride bıraktık ve geldik listemizde 6 numaraya. Listemizde 6 numaraya baktığımız zaman da yine aslında sizlerden en çok oy alan isimlerden birini görüyoruz. Geçen hafta 7 numarada dinlediğimiz Minik Serçe Sezen Aksu, Aşk Dansı isimli şarkısıyla yükselişine devam ediyor İstanbul FM Top 10 listesinde. Geçen haftadan bu haftaya bir basamaklık yükseliş kaydetti ve haftayı 6 numarada kapatıyor.

0: devam ediyor.
1: İstanbul FM Top 10 listesi hafta sonunda tabii ki her zaman söylüyorum. Cumartesi ve pazar günleri saat 13'te sizlerle beraberiz. Türkiye'nin en iyi 10 şarkısını arka arkaya sıralıyoruz ve dinliyoruz demiştik. Ve tabii ki Top 10 listesi de bütün hızıyla devam ediyor. Geldik tam listemizin yarısına, ortasına. 5 numaradaki şarkıyı dinleyeceğiz birazdan. Ancak her zaman yaptığımız gibi geride bıraktığımız 5 şarkıyı şöyle kısaca bir hatırlayalım. Bu hafta listemizin 10 numarasında artık listemize veda edecek olan bir isim vardı. Tuğçe Kandemir ve şarkısı Ah Be Yar.
0: 10 numara.

0: Temiz'in 9 numarasında bir ikiliyi dinledik. Gökhan Özen ve Demet Akalın ikilisi Şarkıları Benden Sorulur bu hafta 9 numaradaydı.
1: 9 numara.
2: 9 numara. Öyle unutulmaz, öyle unutulur.
0: Haftanın en kötü düşüşünü sergileyen bir isim vardı. Bu haftanın 8 numarasında Gece Puslu şarkısıyla Hadise'yi dinledik.

0: geldik İstanbul FM Top 10 listesinde, listemizin tam ortasına 5 numarayı dinleyeceğiz. Birazdan bir kez daha hatırlatalım, her cumartesi ve pazar günü saat 13'te beraberiz. Geçtiğimiz hafta İstanbul FM'de en çok çalan, en çok istek alan ve en çok oy alan 10 şarkıyı arka arkaya sıralıyoruz ve geldik bu haftanın 5 numarasına. Bu hafta 5 numarada düşüşte olan bir ismi geride bırakacağız. Birazdan tabii ki. Geçen hafta 4 numarada dinlediğimiz sanatçı Halim şarkısıyla İstanbul FM Top 10 listesinde 5 numaraya düştü. Kimden bahsediyorum? Hande Ünsal sevgili dinleyiciler. Ve bu hafta kendisi listemizde 5 numarada.
1: 5 numara. 5 numara.

0: listesinde artık zirveye yavaş yavaş yaklaştık diyebiliriz. Çünkü yarıyı geçtik ve 4 şarkımız kaldı bu hafta listemizin zirvesindeki olan şarkıyı ve şarkıcıyı öğrenmek için. Geldik bu haftanın 4 numarasına. Bu hafta 4 numaraya baktığımız zaman yavaş ama emin adımlarla ilerleyen bir ismi görüyoruz. Hani 4 numaradan bu zirve yarışında ben de varım, önümü açın dermişçesine. Geçen hafta listemizin tam ortasındaydı, 5 numaradaydı ve bu hafta sizlerden gelen oylarla da bir basamaklık yükseliş kaydetti. Hani isimli şarkısıyla Derya Ulu bu hafta İstanbul FM Top 10 listesinde 4 numaradan zirve yarışında ben de varım diyor.
1: 4 numara. 4 numara.

0: Modern'deyiz. Top 10 listesi bütün hızıyla devam ederken geldik ilk 3'e. Listemizin ilk 3'üne baktığımız zaman da tabii orada çok fazla hareketlilik var. Her hafta söylediğim gibi bu hafta da yine o hareketliliği görüyoruz. Geçen hafta zirve ortağı olarak dinlediğimiz Aleyna Tilki, Oyuncak Gibi isimli şarkısıyla bu hafta da düşüş sergileyen isimlerden biri oldu. Ve geçen haftadan bu haftaya bir basamaklık gerilemeyle Oyuncak Gibi isimli şarkısıyla İstanbul FM Top 10 listesinde 3 numaradan seslenecek bizlere. Birazdan ancak bir konser haberi verecek olursam, Aleyna Tilki konseri bekliyoruz, dinlemek istiyoruz diyen dinleyicilerimiz varsa hemen şunu söyleyelim. 6 Haziran'da nerede olacak? Antalya'da olacak 6 Haziran'da ve 12 Haziran'da da Volkswagen Arena'da sizlerle buluşacak. Bu güzel şarkıları da oradan sizlere seslenecek sevgili dinleyiciler. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra bu haftanın 3 numarası Aleyna Tilki ve Oyuncak Gibi.
1: 3 numara. 3 numara.

0: İstanbul FM Top 10 devam edecek. Reklam.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Tatile giderken evde ışığı açık bırakmaktan daha güvenlisi Kale Alarm Sistemleri.
5: Kale ile güvenli, kale gibi güvenli.
0: Reklam. İstanbul FM Top 10 devam ediyor.
6: İstanbul FM Top 10 devam ediyor.
7: İstanbul FM Top 10 listesi bütün hızıyla devam ediyor. Yalçın Alıcı mikrofon başında sevgili dinleyiciler. Zirvedeki şarkıyı dinlemek için çok az bir zamanımız kaldı. Onu öğreneceğiz birazdan. Ama öncelikle zirve ortağını bir dinleyelim bakalım. Geçen hafta 3 numaradan aslında zirveye böyle bir el sallıyor demiştik. Ve bu haftada sizlerden gelen oylarla bir basamaklık yükseliş kaydetti. Ve İstanbul FM Top 10 listesinde zirveye 2 numaradan ortak oldu. Sıla'dan bahsediyorum sevgili dinleyiciler. Hayran şarkısıyla beğeni toplayan sanatçı sizlerden gelen oylarla da İstanbul FM Top 10 listesinde bir basamaklık yükseliş kaydederek listemizde zirveye ortak olan isim oldu. Birazdan Hayran şarkısını dinleyeceğiz. Ancak tabii ki hayranları, sevenleri kendisinden de ne bekliyor? Konser bekliyor. Konser bekleyen dinleyicilerimiz için de hemen söyleyelim. 20 Mayıs'ta Diyarbakır'da olacak. 31 Temmuz'da da İstanbul'da açık havada olacak. Harbiye'de olacak. Bunun hatırlatmasını yaptıktan sonra ve Top 10 listesinde zirve ortağı Sıla Hayran şarkısıyla bizimle.
6: 2 numara. 2 numara.

0: İstanbul FM'de geliyoruz Top 10 listesinde bu haftanın bir numarasına, zirvedeki şarkıya. Tamam, dinleyeceğiz birazdan, ancak geride bıraktığımız 4 şarkıyı kısaca bir hatırlayalım isterseniz. Bu hafta 5 numarada Hande Ünsal vardı, şarkısı Halim.
1: 5 numara. 5

0: zirvedeki şarkıya sevgili dinleyiciler. Geçen haftaki yerini korudular. Bu hafta da İstanbul FM Top 10 listesinde zirvede kalmayı başardılar. Başardılar diliyorum çünkü bir ikili. Emre Altun ve APO ikilisinden bahsediyorum. Sizlerden gelen oylarla da bu hafta da İstanbul FM Top 10 listesinde zirvede tutunmayı başaran şarkılarıyla, serseriyle İstanbul FM Top 10 listesinde bu hafta da bir numaradalar.
1: Bir numara. Bir numara.
2: Merhaba, ben Emre Altuğ. APO ile seslendirdiğimiz serseri şarkım bu hafta İstanbul FM Top 10 listesinde bir numarada. Herkese teşekkürler ve sevgiler.

0: Kayayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Ve İstanbul FM Top 10 listesinde veda zamanı geldi benim için. Ama her şeyin öncesinde hepinize çok teşekkürler. Bugün de bizlerle beraber olduğunuz için, bizi yalnız bırakmadığınız için Türkiye'nin en iyi 10 şarkısını arka arkaya sıraladık ve dinledik. Geçtiğimiz hafta İstanbul FM'de en çok çalan, en çok istek alan ve en çok oy olan 10 şarkıyı arka arkaya dinleme fırsatı yakaladık sevgili dinleyiciler. Tabii ki Top 10 listesinin tamamını istanbulfm.com.tr üzerinden görebiliyorsunuz. Ya da İstanbul FM'in mobil uygulamasını cep telefonlarınıza indirdiyseniz oradan da bakma şansına sahipsiniz. İstanbul FM'i tabii ki sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın sevgili dinleyiciler. Instagram'da aktif durumdayız. Bunu da hatırlatayım. Başka bir Top 10 listesinde görüşmek üzere. Ben Yalçın Alaca. Hepinize çok keyifli, çok güzel, çok huzurlu, mutlu bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın.
2: İstanbul FM Top 10 sona erdi.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: smartphone'lardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. Son gün 19 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: Baby Mall'dan bayram kampanyası. 31 Mayıs'a kadar her 1000 TL harcamana anında 2

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

0: Reklamlar.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

0: Maksimum Gençlik Festivali 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava sahnesinde, 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unik Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Reklamlar. Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.

0: da tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. Son gün 19 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
2: MediaMarkt.

0: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: yatırım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Gençlik Festivali 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava sahnesinde, 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur, bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, Biletix, Bu Bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Reklamlar.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
1: Baby Mall'dan bayram kampanyası. 31 Mayıs'a kadar her 1000 TL harcamana anında...

0: ETS yaz fırsatları başladı.
1: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz.
0: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de bu bayramda tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Maksimum Gençlik Festivali 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava sahnesinde, 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur, bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim. Reklamlar.

benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: Sizde, kontrolü sizde.
1: Adım atarsan uzak değildir iyilik. Ve merhamet paylaşmanın yol arkadaşıdır.
2: İnsan Vakfı bu yılda kurban bağışlarınızı dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Bu iyilikte senin de payın var.
1: İnsan Vakfı.

0: durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Siz neredeyseniz şarkılarımız da orada. Burası İstanbul FM.

Radyonun sesini sakın kısma. Çünkü en iyi şarkılar bu frekansta.